Radyo Bizden kocaman sevgiler, saygılar. Ben Metin Kurtuluş. Umarım sağlığınız ve sıhhatiniz yerindedir. Uzun zamandan beri birlikte değildik. Herhalde beni de özlemişsinizdir. İnanıyorum beni çok özlediniz. Esasında ben de şöyle diyeyim, Orhan Veli ile bir gireyim ben de. Beni bu güzel havalar mahvetti. Böyle havada istifa ettim. Tütüne böyle havada alıştım. Böyle havada aşık oldum. Eve ekmekle tuz götürmeyi böyle havalarda unuttum. Hep böyle havalar nüksetti. Beni bu hava, güzel havalar mahvetti. Vallahi beni bu güzel havalar mahvettiğinden dolayı uzun zamandan beri sizlerden ayrıydım. Yani benim, bana soracak olursanız sizden ayrı kalmak ne kadar ne kadar beni mutlu etti, ne kadar üzdü onu bilemeyeceğim ama şaka bir tarafa, gerçekten uzun zamandan beri sizlere merhaba diyemiyordum. Sizlerle hoş sohbet edemiyorduk. Sizin sorunlarınızı dile getiremiyordum. Benim özellikle Avusturya'daki bu negatif enerjilerimi size vermekten şu an büyük büyük büyük haz alacağım. Bak, özür diliyorum. Ben de sizden özür diliyorum. Şaka bir tarafa, umarım çayınız ve kahveniz yerinizdedir. Çünkü Radyo Orange 94 FM'in kahvesiyle birlikte, onun hoş sohbetiyle, onun tadıyla birlikte bir saat boyunca sizinle birlikte olacağız. Ama sakın unutmayın, çayınız, kahveniz elinizde olsun ve kulağınız bende olsun. Uzun zamanda bir görüşemedik, neler yaptınız onu bilemiyorum ama havalar gerçekten çok güzel değil mi? Orhan Veli'nin dediği gibi. Şimdi nerede başlayacağım tam olarak bilemiyorum ama bildiğim bir tek bir olay var. Size birazcık Radyo Biz ve Radyo Orange 94 FM uzun yıllardan beri, yaklaşık 28 yıldan beri sizlere biz merhaba diyoruz ve merhabayla birlikte sürekli bazı bir sloganlarımız var. O sloganlarıyla birlikte ne yapmak istediğimizi, amacımızın ne olduğunu belki çoğunuz unutmuş da olabilirsiniz. Belki de uzun yıllardan beri yaptığımızdan dolayı onun farkında olmayabiliriz de diye düşünerekten ben yine uzun zamandan kısa bir başlıklar altında Radyo Orange ve Radyo Biz olarak neler yapmak istedik, neler yapmaya çalıştık, ne kadar başarı sağladık, bununla ilgili biraz ön eleştiri yapmaya çalışacağım, kişisel eleştiri yapmaya çalışacağım, radyo eleştirisi yapacağım. Bu arada da sizler de muhakkak öz eleştirinizi muhakkak yapmaya çalışın. Evet, dediğim gibi tabii ki penceremiz Avusturya'dan yine bakmaya çalışacağız ve özellikle Avusturya'daki iki önemli bir konu var emekliliklerle ilgili. Bu emekliliklerle ilgili şu an pazartesi günü, geçen pazartesi günü hükümet yeni bir karar aldı. Bu kararla birlikte, fakat kararın tam olarak açıklanmadı. Ama hükümetteki koalisyon şunu söyledi: biz karar aldık, olumlu bir karar aldık. Ama nasıl bir karar alındı hala açıklanmadı. Neyse ya, Kibariye'den biraz edeceğim. Sizin de bu arada hazırlıklarınızı yapmış olursunuz. Benim güzel sesimle de az da olsa kendinize gelmiş oldunuz. O yüzden dediğim gibi efendim, her zaman olduğu gibi Radyo Orange 94 FM'desiniz. Bunun tadını çıkartmaya devam edin.

Oh, harbiden gerçekten Radyo Orange 94 FM kahvesini çok özlemişim. Tadı da bir duyduğumda. Canınız çekti galiba değil mi? Ben size söyledim. Çayınızı ve kahvenizi muhakkak yanınıza alın. Ve hazır mıyız? Hazırız. Emekli olacaklar için. Dedim ya, pazartesi günü, geçen pazartesi günü hükümet toplandı. Koalisyon, SPFOAP ve NEOS sağ olsunlar kendi aralarında hoş sohbet ettiler. Ve merakla, hatta büyük bir heyecanla bekledik. Acaba ne karar çıkacak, nasıl bir anlaşma söz konusu olacak diye. Abi bunlar da artık değişmeye başladı. İnsanların havasından mıdır, suyundan mıdır onu bilemiyorum ama her şey değişti galiba. Bunların açıklamaları da değişti. Yani bir şeyler beklerken hiçbir şey yokmuş gibi her şey gayet güzel diye kapattılar konuyu. Bugün bugündür, yarın yarındır hikayesi mi yapmaya çalışır onu tam olarak bilemiyorum ama... Şu an en çok gündemde olan ve tartışılan konulardan bir tanesi dediğim gibi Avusturya'daki emeklilik sistemi. Şimdi artan yaşam süresi ve bütçe dengesi kaygıları nedeniyle birazdan onu da bahsedeceğim. Avusturya'da gerçekten 1,5 milyon insan şu an fakirlik altında, onu da paylaşacağım. Yine mi diyorsunuz biliyorum, yine mi negatif enerjiler vermeye başladın, hep eksik şeyler mi vermeye çalışıyorsun? Ama gerçekler, bazen de gerçekleri söylemek gerekiyor galiba. Şimdi emeklilik yaşamın yükseltmesi konusu aktif olarak tartışılan konulardan en büyük noktasına geliyor. 2026 itibariyle mevcut durum ve planlanan değişiklikler şöyle düşünülen. Yani kesinlikle şöyle bir değişiklik falan yok. Sadece düşünülen veyahut da dediğim gibi ticaret odasının veyahut da danışma kurumlarının, sivil toplum örgütleri yani hükümete danışmanlık yapan kurumlarının vermiş olduğu plan, programlar bunlar veyahut da nasıl diyeyim öneriler şeklinde. Erkeklerde yaşın 68'e çıkarılması tartışması, ki 68 yaşını görecek miyiz görmeyecek miyiz onu da bilmiyorum. Bu son

Benim gibi hatta öyle bir duruma geldi ki bu ticaret odası herhalde intikam mı almaya çalışıyor bizlerden onu bilemiyorum. 68 yani 65 yaşı ticaret odası diyor ki siz o kadar iyi niyetli olmayın. Bence en güzeli diyor siz yaşı 70'e çıkarın. Evet değil mi? Ne güzel değil mi? Ticaret odası intikam oluyor galiba. Birazdan kadınlara da geçeceğim. Sizler de bu arada nefes alın. Mümkün olduğu kadar çayınızı ve taze yeniden yelemeye çalışın. Ben de birazcık da nefes almaya çalışayım. Evet güzel bir şey vardı. Bakalım doğru kaydettim mi? İstek parçası vardı. Nereye kaydettim? Evet Mor ve Ötesi. Bir derdim var. Şunu tabii Serkan'ı kapatmam lazım ki Mor ve Ötesi diyeyim bu güzel istek parçasını çok sevdim ama biricik arkadaşıma Nisan'ı armağan edelim. Evet özellikle altını çizmişti lütfen diyor Mor ve Ötesi bir derdin var ama derdin olmasın ya yani insanlar dert diye dertsiz bir hayat diye şartıyla Mor ve Ötesi ve Mor ve Ötesi hayranlar için.

Evet, bir derdim var. Benim de bir derdim var. Maalesef bu dertlerden kurtulamayacağız. Strese girdik galiba. Heyecandan mıdır bilemedim ama az önce ben Nisan dedim. Nisan Hanım esasında benden Müslüm Gürses'ten Zamanı Durduramıyorum parçasıydı. Nesli de benden bu Mor ve Ötesi parçasını istemişti. Artık isimleri birbirine karıştırmaya başladım. Hem Neslihan Hanım'dan hem de Nesli'den ben özür dileyim, bir derdim var diyorum ya, artık bu dertler bende oluşmaya başladı. Artık kusuruma bakmayın lütfen, uzun zamandan beri bir de kahvenin tadını da alınca karıştırmaya başladım. Kusuruma bakmayın artık Mor ve Ötesi Nesli için.

Bir dakika, o zaman ben bu hatamı az olsa düzeltmeye çalışayım. Özellikle evet, hem Nesli'den hem Nesli Hanım'dan ben bir özür dileme, özür bir borcum oldu galiba. Evet, inşallah doğru yaptım bu sefer. Zamanı Müslüm Baba'dan, Müslüm Baba'yı çoktan beri de çalmıyordum ama onun güzel parçasıyla birlikte özellikle Müslüm Gürses hayranlarına armağan ederim. Özlemişsinizdir muhakkak.

Evet. Emeklilik, emeklilik. Herhalde bende de biraz zaman geçtikçe, birazcık da emeklilik yaklaştıkça heyecanlamaya başladık. Acaba ben bize de etki olabilecek mi diye, ama şimdi esas kadınlardaki kalmıştık. Kadınlarda yasal emeklilik yaşı 2033 yılına kadar kademeli olarak artırılarak erkeklerle eşitlenmekte ve 65'e yükseltilmek isteniyor. Kadınlarda da artık dediğim gibi 63 yaşından sonra, 63 değil 65 yaşına getirilmek isteniyor. Bir de erken emeklilikle, bunda da kısa bir bilgi de vermeye çalışayım. Şu an erken emeklilik, yani koridor değişikliği olarak da geçiyor bu şekilde. Yani 1 Ocak 2026 itibariyle koridor emekliliği, yani erken emeklilik olarak ifade ettiğimiz, yani bizim genelde konuştuğumuz erken emeklilik olayı, normalde 62 yaşta, şimdi 63 yaşa çıkartılmayı düşünülüyor. Dediğim gibi gerçekten şu aralar sıkıntı, bir de kısmi emeklilik düzenlemesi var ki artık o çok detaylı, o konuyu tercüme etmemde biraz zorlanacağım gibi geldi. Fatsa'da bu konuda da detaylı bilgi de veremiyorum. Çünkü bunlar birer öneri, bunlar bir kesinlikle hükümetin alacağı bir karar, almış olduğu karar değil. Bu sadece önerilen raporlar. Ve bu raporlar içerisinde demin de söylediğim gibi hükümet pazartesi günü karar aldı ve bu karar ne olduğunu tam olarak bilemiyoruz. En kısa zamanda bunun açıklanması gerekiyor. Ama şu an emeklilik yaşı ve tasarruf tedbirleriyle birlikte, yani büyük olasılıkla inşallah Ticaret Odası'nın vermiş olduğu hain o 70 yaşı olmaz da, dediğim gibi 68 yaşı büyük olasılıkla düşünülen uygun bir yaş olarak değerlendiriliyor galiba.

Hüseyin Yılmaz arkadaşım o demiş, o rica etmiş galiba. Eğer mümkünse Manga'dan Bir Kadın Çizeceksin parçasını çalabilir misin? Evet, Manga ve biricik eşi için armağan etmiş. Biz o seve seve bu parçayı verelim. Umarım Manga hayranları bu parçayı sever. Şimdi normalde benim anlamadım niye kapatıyorum.

2025 verilerine göre Avusturya'mızda 1.7 milyon insan yoksulluk veya sosyal dışlanma riskiyle karşı karşıya. Evet, gerçekten şaka değil. Şu anki haberde 2025 verilerine göre 1.7 milyon insan yoksulluk ve sosyal dışlanma riski altında. Yani Avusturya nüfusu 9 milyonluk bir ülkede bu oran 18.8'e demek. Yani %19'umuz maalesef fakirlik, insan yoksulluk ve sosyal dışlanma altında kalıyoruz. Yani çok büyük bir oran. 2 milyon insan bu şekilde. Ortalama gelir artıyor ama herkes pay alamıyormuş. Bu da ilginç bir olay. Bu da sosyal adalet dağılımı galiba. İnsanlar artık tatil yapamıyor, evini yeterince ısıtamıyor, beklemedik masrafları karşılayamıyor diye. Tabii ki bu da artık çok acımsırak, birazcık medyanın şişirmesi de olabilir ama gerçekten şu an Avusturya'da bir gelecek korkusuyla birlikte 1.7 milyon insanın fakirlik sınırının altında olması ve sosyal yardımlar faydalanması, özellikle Avusturya gibi gelişmiş bir toplumun, ülkenin oturup düşünmesi gereken ve şu anki hükümetin ve de en önemlisi ticaret odasının, hani yaşı 70'e çıkaralım diyen ticaret odasının bu konularda daha farklı bir raporlar hazırlayıp hükümeti ona göre yönlendirmesi gerekir diye düşünüyorum. Evet, Avusturya'nın penceresinden böyle bir durum söz konusu oldu. Birazdan da şimdi esasında Macaristan'da biliyorsun yeni bir seçim olmuştu ve bu seçimle birlikte Orban gitti. Orban'ın gitmesiyle birlikte gerçekten yeni başbakan inanmayacak derecede büyük bir hıza gelmişti. Gençlerin özellikle arkasını almıştı. Bu rüzgar onu inanmayacak derecede büyük, müthiş bir tek başına bir iktidarı getirdi. O konuyla ilgili şu an yavaş yavaş oradan da kokular gelmeye başladı. O kokuları da sizinle paylaşmaya çalışacağım. Ama dediğim gibi biraz müzik diyelim. Ne çalacağım ben de bilemedim. Kibariye'den diyeyim ben. Kibariye'den inşallah çalabilirim Kibariye'yi. Sil baştan Kibariye. Bulabilirsem tabii.

İstanbul, İstanbul. Evet, Macaristan Başbakanı Peter Makyar. Çok inanılmayacak derecede bir hıza gelmişti. Koskoca bir Orban'ı yok, 16 yıllık bir devam eden bir güç vardı ve o güç inanılmayacak da yerle bir etti. Arkasındaki almış olduğu rüzgar ve bu rüzgar seçim rüzgarıydı ve onun getirdikleri özellikle yeni bir bakış açısı ve en önemlisi özellikle de liyakat, yani ehline verebilmesi, torpil olmayacak diyordu. Kesinlikle torpiliye olmayacak ve herkes buna dikkat etsin demişti. Rüşvet olmayacak demişti. Ama maalesef dedi, diyorum ya, bu politika birazcık daha farklı galiba. Birazcık onun mayasından mıdır, suyundan mıdır, bir işin içine bulaştıkça, birazcık da güç kazandıkça, o gücün vermiş olduğu bir sistem, bunu bilemiyorum. Ama bildiğim bir olay, yavaş yavaş kokular çıkmaya başladı. Evet, Macaristan'da daha yeni başbakan daha tam oturmadı. Tam ne zaman, şurada hemen şeysine de bakayım. 6 zannedersem 9 Mayıs'ta göreve başlayacak olan şimdiki başbakanın daha görevine başlamadan bu kokuların çıkması tabii ki inanılmayacak derecede düşündürücü olmaya başladı. Şimdi ne bu? Magyar'ın kayınbiraderi Márton Meleti Barna'yı Adalet Bakanı olarak atamış olması ve onun savunduğu nokta tercihin liyakat temelinde yapıldığını vurgularken, aile bağlarının yarattığı tartışmaların anlaşılabilir olduğunu kabul ediyor diye ifade etmiş, kendisini de böyle savunuyor. Evet, şimdi nitelikleri tartışılmaz olarak da medyada şimdi en çok konuşulan tartışmalardan konulardan bir tanesi de yeni Adalet Bakanı olarak belirlenen Barna'nın hukukçu kimliği ve parti içindeki geçmişine dikkat çeken Makyar, adayın hem ulusal hem de uluslararası deneyime sahip olduğunu, uzun süredir siyasi hareketin içinde yer aldığını belirtiyormuş. 2020 yılında kurulan TİSSA Partisi'nin kurucu üyelerinden biri olduğunu ve partide hukuk direktör olarak görev yaptığını da ifade ediyor. Aile bağı tartışması tabii ki önemli konulardan bir tanesi. Özellikle kız kardeşi Anna Ilona ile evli olması, ki muhalefetin de ekmeğine yağ sürmüş oldu. Muhalefet de inanmayacak derece sert tartışmalar başladı. Hani sen buraya gelirken, seçime gelirken bize suç atarken, işte liyakat, işte rüşvet, işte bir sürü olaylar gelirken, daha 9 Mayıs'ta daha göreve başlamadan kendi çevrene iş yaratman şeklinde nepotizm olarak nitelendiriyor hükümet, yani daha doğrusu muhalefet, ve çok büyük bir sert bir eleştiri yapıyor. Yani ciddi bir ikilem yarattığını ifade ediyor. Sen verdiğin sözün arkasına bile duramayacak kadar bir zayıf bir halkasın diyor. Fakat Macaristan'daki şu an en büyük beklenti, 9 Mayıs'ta dediğim gibi hükümet göreve başlayacak. Fakat bu görevle birlikte esasında şu an Macar halkının en büyük beklentisi şu, diyor ki Avrupa Birliği'nde bir ara dediğim gibi Avrupa Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen'in ve Avrupa Birliği'nin Macaristan'a vereceği yardımlar, bu yardımlar 10 milyar euro, 10 milyar, şaka değil mi, 10 milyar, büyük bir miktar, kaybetme riskinin olduğu, Orban eğer seçilmiş olsaydı veyahut da dediğim gibi böyle bir durum söz konusu olsaydı, Avrupa Birliği kesin bir karar almıştı ve bu yardımı kesinlikle vermeyeceğini altını çiziyordu. Bu iki nedenlerden bir tanesiydi. Dış politika ve iç politika. Dış politikada zaten Avrupa Birliği'nin en büyük tartışılan konulardan, Avrupa'da da bizim, yani Avusturya'da olsun, Almanya'da olsun, diğer ülkede bilemiyorum ama en büyük tartışılan konulardan bir tanesi Ukrayna'daki durum. Ukrayna'daki tutumun, özellikle Almanya'daki hükümetin ve Avusturya hükümetinin almış yan taraflı mı değil mi? Yani halk bunu tam içine sindiremedi. Özellikle ben Avusturya için konuşuyorum. Biz Ukrayna'ya yapılan yardımların ve buradaki sürekli bu kadar üst düzeylere taşınmasını bir türlü halk bir türlü medyada olsun, yazılı medya olsun, görsel medya olsun, sivil toplum olsun, bunu sürekli tartışılan konulardan bir tanesi, bu gerçekten gerekiyor mu şeklinde. İkinci
kendi bünyesinde ise dediğim gibi liyakat ve rüşvet olaylarının aşırı fazla olmasından dolayı seçilmişti. Yani şu an halkın, Avusturya halkının beklediği bir olay bu 10 milyar euro gelecek mi gelmeyecek mi? Belki de bu şu an taze Macaristan Başbakanı'nın geleceği de olabilir. Belki de bir dahi seçimler derken önlerde sonu da olabilir diye düşünüyorum. Evet, Macaristan'da da bu kadar. Buna da bir nokta koyduktan sonra ben de biraz nefes alayım. Kahvem de bitti esasında. Sizler de muhakkak kahveniz de bitmiştir. Biraz tazeleyin diyorum. Biraz müzik konusunda maalesef dediğim gibi birazcık çelişkiler oluşmaya başladı. Bunu arka fonda duyuyorsunuz. Kargo yıldızı.

Hani olmayacaktın? Hani olmayacaktın başkalarının? Sen yalancı çıktın. Sen de vefasız çıktın.

Çaktık kaderin kucağında belki bir oyuncaktık. Kabul et suçunu, senin de var çok hatan çalmıştık.

Yayına girerken gerçekten güzel bir Orhan Veli'nin güzel şiiriyle başlamıştım. Hani dedim ya, ben beni bu güzel havalarla affetti. Böyle havada istifa ettim. Böyle havalar beni herhalde kafamı karıştırdı diyeceğim. Ben de Büyük Ustam'dan, özellikle Orhan Veli'den çok çok özür diliyorum. Onun güzel şiirini benim sözlerle biraz değiştirmek istemedim. Ama gerçekten beni bu güzel havalar mahvetti diyeyim de. Sizin de Radyo Biz ve Radyo Orange'ın gelecek 15 gün sonra ne amaçla, neler yaptık, neler yapamadık, neler başardık, neler başaramadık, neler bekliyoruz şeklinde sizinle bir öz eleştiri, karşılıklı bir öz eleştiri yapacağım. Bu özel işleriyle birlikte bugün hata yaptım dedim ya, size konsantrem de bozuldu. Herhalde havalardan mı diyeceğim bilemiyorum, biraz da havaların üzerine atayım. Her zaman olduğu gibi klasik bir kapanış yapayım. Ben de bu arada Orhan Veli'den de çok çok özür diliyorum, Büyük Ustamızdan. Onun güzel şiiriyle başlamıştım. Beni bu güzel havalar mahvetti. Böyle havada istifa ettim. Tütüne böyle havada alıştım. Böyle havada aşık oldum. Eve ekmek tozsuz götürmeyi böyle havalarda unuttum. Şiir yazamıyorum. Şiir yazma hastalığım hep böyle havalarda nüksetti. Beni bu güzel havalar mahvetti. Efendim, klasik bir kapanış yapayım. Bir sürü saatimse affola. 15 gün sonra görüşmek dileğiyle. Hadi bana eyvallah.

Ve çen sipi ve girtin servi ahi. Çend öst de beni hovitiya ve de geliyan. Jilidana kundarin tvingin ve çen daykan berin xavitin. Peçeki çen zarokan buna kefen. Her seri hatin jekirin. O gelek jaran em bedesti ve hatin kuştin. Ey harno. Jibir nabe geliye zilan temberiyen henekiri nevala kasaban bedenin de arde de çandi beriken tijekhwe de cane zavande debistrin şkeftnu çirokin bedavi.

بریا کو ترک ببن دولت حال وان خراب بو دوست وان نما بون دیسا گازی و هوا را خود برون کرده وانی دو بودن Biz yüzyıllarca beraber yaşamış kardeş halklarız. Şu an ülke ateş altında ve özgürlüğümüz paramparçadır. Türk-Kürt birlikte hareket edersek kurtulabiliriz. Sonra bir Anadolu Cumhuriyeti çatısında kardeşçe paylaşmaya hazırız. Tefkabat kırın, komar şimbu, ubbere brayme vanigodun. Tek dil, tek ülke, tek halk ve tek bayrak. Ya yahu kardeş bu yanlıştır diyenin sonu? Elbette ceza, hapis, işkence, sürgün ve ölüm. Kardeş halk bu hale mi düşürülmeliydi be? Yeter artık, nice güzellikleri ölümlere verdik. Gel be!

Leyla Şehit. Şer şere, mere yan jine. Nişan bedest, Leyla mine. Polay edil, vek asine. Leyla kiye? Leyla jine. Leyla mine. Leyla mine. Leyla mine, Leyla velet. Ve dilli min, kır aru pet. Mizgin li kurt, roja metet. Dijmin jitırsan, maya şet. Leyla çiye? Leyla jine. Leyla mine. Leyla mine. Sitir, ji ezman hate xwar zerbûn li min bax û bihar rabin ji xew ey xwendewar tev mêr û jin bibine şiyar leyla kiye leyla jine leyla mine leyla mine Da serte ta ca erde şiir, navete dinivisim bizir. Jinnu dibin, vek şiir u mir. Leyla çiye, Leyla jine, Leyla mine, Leyla mine. Leyla keça, mi tu meda, cane xada, diber meda. Bijin haçi, Kocan fida, hoş bin jite, jaru geda. Leyla kiye, Leyla jine, Leyla mine, Leyla mine. Leyla delal, upır çeleng. Leyla cuvan, u şohu şeng. Xwedaye kuştun, vek bileng. Şer-i linav, kurdaye deng. Leyla kiye? Leyla jine. Leyla mine. Leyla mine. Leyla çıra haşevreşe. Ve rûl-i kurdan kırgeşe. Kuştun bime, kurdan hoşe. Zordari i dinameşe. Leyla kiye? Leyla jine. Leyla mine. Leyla mine. Büve li kurd rombu yeşev. Jim bu nevek Leyla metef. İdi nema heja yarab. Ey kurd dedestan bedine hef. Leyla kiye? Leyla jine. Leyla mine. Leyla mine. Divim lipey tebim azji. Çifkim bivi jina rji. Huyne nereji napji. Leyla biji. Leyla. Leyla çiye? Leyla jine. Leyla mine. Leyla mine. Pır şerme ey horten cuvan. Geç beyne kuştun pehlevan. Vınji temaşa kındıvan. Rumet çiye ey hondevan. Leyla çiye. Leyla jine. Leyla mine. Leyla mine. Eriş bikin renge ziya, zu derkevin jorin çiya, bigrin liber dijmin riya, ka hor umid umidiya. Leyla kiye? Leyla jine. Leyla mine. Leyla mine. Leyla biji.
set aferin. Jibo me bu ye oğlu din. Di salimin derbun birin. Hatta ceger min bu ye huyin. Leyla kiye? Leyla jine. Leyla mine. Leyla mine.